0: Los.
1: Kut. Sarıbayır.
2: Vilnius.
1: Cenkbayır.
0: Artois.
1: Krivonak.
0: Champagne.
1: Anzac boyu.
3: The Kingdom of Bulgaria.